cederiyen her emeko birindar buna çent kesendi encameko bulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Jederiyen herime ko birindar buna çent kesende encame ko bulandına koran dedi demen ko şahiye ko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko bulandına koran dedi demeko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kovun davari şame.

Ramaj, gehderin naxaşavi studelal, ilu amma vera bernamaya rula Türkiye de Suriye'de. Bu ajun yana burama, Riya Radio Delal. O xelikum ya iru, li serjivina sindika yen Türkiye Suriye jbu hezkirinaka hafkariu parisina mafinko karkaran Suri. Warem hevre nas pikin au jivinaj kuchevo.

Jedeliyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko gulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kovun davari şame.

Alo ver, em gişinde bir xelik ama ya iro. Bu e Juliana Burebom, Riya Radio Delal. Gelek ispaz, şubu bahter kirin ava, u herdim, hındaki fukhaşide biminim.

Banga Navandia, Ko Banga Navandi, Oberdawamian. Prosa yak şandına ko devra Kevin Kubriya ko dergeh saza ya Suriya ko Benasiya ko posta yin ko beşrandiya le haman ko le hamu ko parzgah Suriye ko radikine Banga nav devleti tek eskriya de koji ko pekanina prosa yak şandına ko rasta rasta sarledan avahiya navanda le şame nakhaza Banga nav devleti beko hev hengiya ka legal saziye Suriya ko posta yede jit khabda Dako, hejmara ko pencereye kişan de nazir dedike, Obama da hiya wanji khord bike, bu awaye ki ko bejdariya, le zikirna ka u hezen kirna ka u al girtina khizmetin ijbu walatiyan de bebe.

Dan baş gözlerin mehişe o dilal. İlu ambora ben olmaya sol yedildi diru gıda. Ejuliyen amborama. Briya radyo delal. O xalqa maya iro lisser kota xaye siryane le pariz gahaye helebe oran behevra veta xe u diro kaveta xe nasbike avta xaji urfu adaten xa o çanda xa kina o çina.

Çavaraş çavaraş bu nerede? Askerdim eder o da. Müttegerlek askeriye. Deli kada haykırıya. Müttegerlek askeriye. Beş balata haykırıya.

başta varaşma onlarda, maskeldim adar odar. Çavraş çavraş burada, vas geldim adar odar. Mütte gelak has geliye, deli kada koy geliye. Mütte gelak has geliye, beş

Erhan için geldi çav tozan Konya gece çavı taraşa tepkil dönü Bir ye taraşa ve kaytanı takmasın Kuberi tefenan işev dali sürede tesurbine kalkeni de sıramı sani Pore tefenan pore zelikay mine kone Zor demir paşay midi ve gırtı bulu çay Şengal ile deşte herhan